Gelen azim malim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malim harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malim harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malim harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malim harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müstahmiş tarım.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Nazım benim bir beyazın tehli adı şüştüm bir beyazın tehli kefakırım bir beyazın tehli seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli daha meser darani darbesta bir beyazın tehli bir reyhıstım bir beyazın tehli danime kabrı kabristani bir beyazın tehli danime kabrı reşü tari bir beyazın tehli suvala akırna kırda bir beyazın tehli terkhine meleda bir beyazın tehli Tiçer çave maha sade kirim bir bizin tehli pişte hamda da kirim bir cakiza çarda şali bu karu bu khenli Har sali da berdil kadir emi uçtu aza kasar miskini harami mere kharab rabu berdili zalim eysar Har sali emi tamam mezevdu takatı merrami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka ben zirave Çağ ve kirli bisku tehli çapil direce porkeze nab kandile gazene zirave şeyde ayeli گذیه گل و وسمی یه حرف خونی مثل مال بابه ته و تجمعان رامی شانه کی دانی آسیکر بر فعلی تو سیر بگی شال حفشاله می تمام بازی رامی شانه کی جت دو خازم قار به قاری مسکینی حرامی میره خراب داد در قاوری تو نهیلی وای ما خای
1: حفشاله می تمام و حرف خونی مثل مال بابه ته و تدو عزیز جبون رامی شانه کی کر بر دیلی گذیه و حفصاله تمام و دو تکت مرام و سانه کشته ده خازم قربید خاره نمرده میره

0: rouge, toujours pour rouge. Non, pas net.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

gitmiş mi nerede? Kahramaniyet de gelle ki mazına şu kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gellek. Bükevne vizyana.

Ersin'i dinlersin, hoş dinlersin, var içim hani kan yapışım da kalı kalı. Zahri zahri ciddi gümme gümme bir tere bir tere bambi bambur içama. Bakın ya dedin abi şaret edesler, kuşuma dedi dersim aciliz, cüme dersim acı orayım. Ne diş şehirleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmanca, yeke acemme yeke. Allah'ın sonrası bir açımın ucum yandacıydı Türkiye mi diye ki benzeri abi çabı gülle bismi teyli çapıl bir ece porke jene kandile. Gerdem de recu de kondurayım tabi çartıyla bildim ise aşka faizli bir vermir antara teyirdir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina varış gülya. Mesel kuda tevan dedi ki Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdem ne kapkap geber kuharam ne kerem kim geli havan okun o çıkavurin. Mücid ve terezü terez bağlı rakot yapşamına hiyalı kımakin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhlele, arabe, misur rasu bir rabine, bayi kurul bayi, şerkul bayi, garbi çöpür rasu meteh gimine. Aziz şümin ucem yangazid, acem emdiye kapın zirafe, çöpün zirafe, porkeşin nav kandile gerden zirafe. Panani doktora ki devlet ecved atı ya çanta ki destana kut ya hiyalu khama kaderu mere kader de kul atem le cema. Be zalim etsin zani gel o resmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehet ule meleme. Hak salimi tamam ezi heşkiri avdali ve der imana bavetleme gel o resmin emine de sehvavidin ağır resul ya. Mesel kuda tavan dedi ki Rami Şan'a gildi megulü ya nâve ve Ahmet ile terzi edi hakimi şemine darı bile kerem kim. Le arabey nizan müşür ve teriz ve teriz bağır akut yipşemi da hiyal ve ismin yemi derdi kul bu hiyal ve cehidi kımme vaydil. Ah vaydil dil vaydil.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuş sorun deramın.

İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve İran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve İran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Babana
2: ne önce yapmışlar mı isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Allahım Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kula plaza hop kabile ki hususi. Bila kadar hat çay hoş bu kilime de çeki. Haydi kırım haydi.
2: La bila çiriyani ma hacay. Halisi ve kahve kahve.
0: La ya çiriyla. Çayli adına. Gher çayli adkum. Enta zuka. Şuf şlon

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuysun deramın.

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule nezahım kapıcayın cihazı sizi. Bilal kadar hafı çay koç bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bile kirirani ma hafcayı. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya kirimi la. Çayeli adına, gayrı çayeli adıkum. Ente zhukha, şuf şunun.